FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana. Amai koto bato kawa ni kura kura. Jutsuru ni hiyashite bura bura. Yukeshinai aki aki habara nani ite no.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

Designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı, rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt verdi. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi bir kişi İstanbul Pendik'te yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dronlarımız Moskova'yı vurdu, Rus hava savunmasını aştık." dedi. Almanya Başbakanı Merz, ABD'ye yine sert eleştirilerde bulundu ve Amerikan rüyasının artık bittiğini ironik bir dille ifade etti. Almanya daha önce Trump'ın asker çekme tehdidiyle karşılaşmıştı. İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta yılın ilk çeyreğinde %3,3 oranında küçüldü. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya stratejik diyalog toplantısı için Almanya'ya gidiyor. ABD'de bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı. İki Kore arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünyadan izole yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali için kadın futbol takımını Güney Kore'ye gönderdi. Yargıtay, geliri olan boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu.

Düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup Erkekler Tenis Turnuvası bugün başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanacak karşılaşmalarda uluslararası tenisçilerin yanı sıra milli sporcularımız da mücadele edecek.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak
8: Finans. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.

0: left, right, go.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: güne Metro FM'le enerjik başlayan oyun saat. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: TRT. Bu banka benim. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt

0: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Kesa.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump, sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı, rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt verdi. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi bir kişi İstanbul Pendik'te yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dronlarımız Moskova'yı vurdu, Rus hava savunmasını aştık." dedi. Almanya Başbakanı Merz, ABD'ye yine sert eleştirilerde bulundu ve Amerikan rüyasının artık bittiğini ironik bir dille ifade etti. Almanya daha önce Trump'ın asker çekme tehdidiyle karşılaşmıştı. İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta yılın ilk çeyreğinde %3,3 oranında küçüldü. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya stratejik diyalog toplantısı için Almanya'ya gidiyor. ABD'de bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı. İki Kore arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünyadan izole yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali için kadın futbol takımını Güney Kore'ye gönderdi. Yargıtay, geliri olan boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz
1: git müzik.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası bugün başlıyor.

0: Fertiz finans haberlerini sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kimi?

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz net müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu
10: Metro FM.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: tüm fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: Kim tutar seni? Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Limitsiz, bitti müzik, Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalya Spor ise Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup Erkekler Tenis Turnuvası bugün başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanacak karşılaşmalarda uluslararası tenisçilerin yanı sıra milli sporcularımız da mücadele edecek.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Just feel the music on your favorite radio station.
5: Metro FM. Rock Gucci the Prada, the Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that.

0: Uygun.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit music. What's going on?

yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklam var.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup Erkekler Tenis Turnuvası bugün başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanacak karşılaşmalarda uluslararası tenisçilerin yanı sıra milli sporcularımız da mücadele edecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM

0: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

güzel şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Frankie,

0: Virgin Music tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: hızını yaşatır.
1: Reklamlar.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de yarınında. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz
4: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa,

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
6: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro. Yeah.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en iyi müziğini sizler için çalıyorum ve bize özel harika bir şarkıyla Metro Online'da partilemeye başlıyorum. Metaboy ve Yalla'la. 14'e adım attık. Güzel bir pazartesi. Yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. O yüzden bugünün enerjisi daha bir pozitif başlayan bir haftayla birlikte hepinize merhaba dedik ve yola Trippy Red ve Deep Low ile devam ediyoruz. Radyonuzda Wish.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: She a little freak. She for the street.

0: Ben just roll them all.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Réclame. Énergique, dynamique, limitsiz, Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie Biz.

0: Bundan sonrası sizlere ve oylarınıza kalıyor. Amerika kıtasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla Shakira, yanında Burna Boy ve Jai Jai Gül'ün hit adayı. Oylarınızı, yorumlarınızı bana ulaştırmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Gitme.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: reklamlar.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu harika Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. M4s ve Fallen Angel son günlerin en çok sevilenlerinden bir tanesiydi. Doğukan Koyuncuoğlu favori şarkısını bize ulaştırdı. O zaman Jaden Boston'ı onun için dinleyelim. Let's go.

0: Fatih.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
4: Metro FM.
6: The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Metro FM burası, ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. Son yılların en cool şarkılarından bir tanesi The Silent Partner. Her çaldığımızda sevenlerin, merak edenlerin sayısı artıyor. I'm Learning ile 15 adım attık. Günün ikinci bölümünden sona doğru partileyerek gidiyoruz ve bu pazartesi gününü harika bir şekle çeviriyoruz. Dave and Thames Rain Dance bekleyenler varsa radyonuzda bütünleşmeye devam edin. Şimdi geliyor.
1: Limitsiz Hit Müzik.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de

0: bizi sokacak şarkısıyla Shakira, Burna Boy yanında geldiler. Tay Tay için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sen adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu yepyeni Shakira ve Dünya Kupası şarkısı için oylarınızı bana ulaştırın story bölümünden.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

Metro 9'de Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir pazartesi, yeni haftanın ilk günü ve tarih 18 Mayıs, doğum gününü kutlayacağımız isim Muharrem Sarıkaya. Muharrem, senin doğum günü partinde harika bir şarkıyla katılıyoruz. İyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Bavsa ve Magnetic Radyo'nda mutlu güzel yaşlar.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEF var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: diye. Nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da son günlerin en çok sevilen şarkıları arka arkaya geliyor. Onlardan bir tanesi tartışmasız Drake'la Tame Impala ve Jenny birlikte geldiler. Saatin şanslı ismi belli. Yavuz Oymak, Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bana gönderdi. Ben de size gönderiyorum. Billie Eilish Satisfaction mixiyle Bad Guy.

0: yarınında.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM hesabı

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, Cengiz Riders'da Ömer Deyip son haftalarda en çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi oldu. Uzunca bir zamandır da playlistimizin yıldızları arasında. Medusa ile 16'ya merhaba dedik. Pazartesi sendromsuz başladı. Öyle de devam ediyor. 19 Mayıs'ı hafta sonuyla birleştirenler uzun bir tatilinde keyfini çıkartıyorlar. Bugün çalışanlara kolay gelsin. Metro FM dünyasında her şey yolunda. Keyfiniz yerine gidecek şarkılar arka arkaya radyonuzda The Second Voice Let Me Be ile şimdi burada.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Artı dünyayı öyle bir sardı ki Amerika'dan bile buna benzer gruplar türemeye başladı. Ketsay'ın o güzel kızları da böyle başarılı işlere imza atıyorlar. Grubun en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Daniela Avanzini. Fiziğiyle, görüntüsüyle yürekleri otlatıyor. Bu şarkıda Ketsay grubu hayranlarının en çok sevdiklerinden bir tanesi. Günün yıldızları arasına girdi Gabriela. Biraz geçmişe The Black Eyed Peas'e gidelim. Shakira vokal yapıyor.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: TRT. Bu banka benim.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Around the world with Arkın.
2: Around the world.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz hit müzik. Metro
4: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Yeah.

sonunu getirdi. Yıllardır eskimeyen, kulaklardan silinmeyen şarkılardan bir tanesi. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana Metro FM'deydim. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı'nda yine beraber olacağız. Saat 14'te hepinizi bekliyorum. Şimdiden bayramınız kutlu olsun.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin
2: reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Metro FM.
7: Ben Arkın. Limitsiz hit müzikte.
6: Hafta içi her gün 17-19 arası.
7: Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
6: Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle.
7: Dünyanın her yerinde.
6: Let's go.
7: Hadi başlayalım.

Jay-Z ve o dönemki sevgilisi ünlü vokalist Halsey'nin ilişkilerine dair otobiyografi sayılabilecek düetleri 2017 tarihli The Beautiful and the Damned albümünden hemen ayrı radyonuzdaydı. Pazartesi akşamı saat 17 haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda size eşlik etmek benim için bir keyif. Sonuçta yolculuğun hedefinden çok kendisi değerlidir ama bu deneyimi belirleyen sadece yolda olanlar değil, size yolculukta eşlik edenler. Hayatınızdaki en iyi dostunuz, aynı zamanda eşinizse çok şanslısınız. Hatta sevgiliniz ve eşiniz aynı kişiyse daha da şanslı sayılabilirsiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalarla dünyayı dolaşıyoruz. Lezzetli bir liste sizi bekliyor. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Tabii ki arabanızdaysanız radyonun nostaljisiyle bulunduğunuz zilin frekansına göre Metro FM'i istediğiniz şekilde dinleme özgürlüğüne sahipsiniz. Keyif aynı. Ama yalan söylemeyeyim, Karnaval App'ten daha az reklamla dinleme şansınız var. Çünkü ilişkiniz yalan üzerine kuruluysa kandırdığınız ilk kişi de son kişi de kendiniz olursunuz. Bağımlılıklardan kurtulma yolculuğunda da ilk adım kendi rolünü olduğu gibi kabul etmek ve yaptıklarının sorumluluğunu almaktır sonuçta. Bağımlılıktan kurtulma yolculuğunu iki kere yapan Marshall Mathers'in 2010 tarihli Recovery albümünden zehirli bir gönül ilişkisini mikrofona döktüğü 7 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Eminem ve Rihanna düeti Love the Way You Lie. Just go.

0: 2024'te bağımsız yayınlanan bir şarkı. Bir hafta içinde TikTok'ta 2,5 milyardan fazla izlenmeyle dünyanın en çok dinlenilen şarkısı haline geldi. İngiltere'de 3 numaraya çıkan Artemas ve I Like The Way You Kiss Me radyonuzdaydı.
1: Around the world with Arkın.
0: Dizleri titreten değil, yüreği ısıtan aşk gerçektir. Bilim de bunu kanıtlıyor bu arada. Dr. John Gottman'ın 30 yıl boyunca 3000 çift üzerinde yaptığı araştırmaya göre 6 saniyeden uzun bir öpücük stres hormonu kortizolü düşürüp oksitosin salgılatıyor. Yani rahatladığınızda, huzur duyduğunuzda, stresten dizleri titrediğinde değil. Bir Alman çalışma ise sabah eşini öpüp evden çıkan erkeklerin 5 yıl daha uzun yaşadığını, hatta daha az kaza yaptığını söylüyor. Yani bir öpücük deyip geçmeyin. Gerçekten hayat kurtarabiliyor. 2018 yazından İngiltere'de 8 hafta bir numarada kalan Calvin Harris ve Dua Lipa ortak çalışması One Kiss Metro FM'de.

0: radyofm.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

2007'de Kolombiyalı J Balvin, Fransız yapıcı Willie William'la bir araya geldiği, hatta Beyoncé'nin eşlik ettiği remix versiyonuyla da daha da büyüyen, dünya çapında 26 ülkede bir numara olan parça Mi Gente radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Metro FM'desiniz. İstek ve yorumlarınız için bana Instagram'dan mesaj gönderin. Arkın Çelik adıyla yapacağınız bir aramaya bakar, hemen karşınıza çıkacağıma söz veriyorum. Her sabah ve akşam bu kadar insana yayın yapan biri olarak endişe etmeyeceğim durumlardan birini ifade eden Overexposed albümünden, Adam Levine'in 2012 Reggae Pop lezzeti. 9 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan One More Night Metro FM'de Maroon 5'la Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: reklam var. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.
5: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: 2006'da Fransız yapımcı Bob Sinclair'in Jamaikalı reggae vokalisti Gary Pine'la birleştiği dans pistiyle barış mesajını bir araya getiren Avrupa kulüplerinin yaz marşı haline gelen parça World Hold On radyomuzaydı. Bir Bob'dan diğerine geçiyoruz ama tarihte yolculuk zamanı.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. 45 yıl önce bugün, 11 Mayıs 1981, reggae'nin dünyaya yayılan sesi Bob Marley 36 yaşında hayata veda etti. 1999'da Danimarkalı DJ prodüktör Funkstar Deluxe, Marley'nin 1971 Soul Revolution albümündeki Sun Is Shining parçasını Deep House yorumuyla yeni bir neslin hafızasına kazandırdı. Bob Marley'nin ölümünden sonra da olsa kariyerindeki en yüksek İngiltere liste girişi bu remixle geldi. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de. İki genelleme vardır, ikisi de yanlıştır. Bunlardan ilki, güneş bugün bugüne kadar her gün doğdu demek ki yarın da doğacak. Diğeri ise bugüne kadar hiç ölmedim demek ki yarın da ölmeyeceğim. Hangisini tercih ederseniz. Bob Marley, Sun is

0: TRT. Bu banka benim. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup Erkekler Tenis Turnuvası bugün başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanacak karşılaşmalarda uluslararası tenisçilerin yanı sıra milli sporcularımız da mücadele edecek.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

1992 tarihli Happy Nation albümünden. Bir anlamda Eurodance dalgasını başlatan İsveçli dörtlü BBC'nin 90'ları tanımlayan şarkılar listesindeki sabit yeriyle Ace of Base ve Happy Nation radyonuzdaydı. Yurtta sulh, cihanda sulh. Çok net değil mi? Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Eve dönerken iyi müzik eşliğinde monologlarımı dinlemek gibi. Hayatta basit şeylerden keyif alabilmek çok değerli. Dopamine boğulduğumuz bu çağda her an yeni bir heyecan beklemek ve bulamayınca da sıkılmak çocuklarımızın doğası haline geldi. Hatta bu pek çoğumuzda da var. Bunu aşmanın tek yolu Yiğit Özgür'ün karikatürlerindeki gibi bir bakış aşısı geliştirmek olabilir. Geçenlerde tenis antrenmanından gelen oğlu arkadaşımın telefonunu istedi. Alamayınca da ama şimdi çok sıkılacağım diye o anda isyan etti. Oysa hem sıkılmak yaratıcılığı tetikleyen en önemli durum hem de daha olay yaşanmadan bu kadar ön yargıyla peşin hükümle davranmak gelişimin önündeki dev engel. Çocukların bunu kendilerinin bilmesi pek mümkün değil. Çünkü ne bilmediklerinin farkında değiller ama bizim sorumluluğumuz ebeveynleri olarak çocuklarımızın sıkılmasına izin vermek olmalı. Çocukların sıkılmasına izin verin arkadaşlar. Ebeveynler olarak bu bizim görevimiz, sürekli eğlendirmek değil. Çocukların ruh, zihin ve beden gelişiminin mümkün ve güvenli olduğu o alanı sağlamak diye düşünüyorum. Yani palyaçoluk ya da eğlence müdürlüğü değil. 2016 This Is Acting albümünden Sia'nın Şampuan'la bir araya geldiği parça Limitless Hit Müzik Metro FM'de. Cheap Thrills.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

2014'te Eastern Corbin imzalı country balladı Deep House tarzında yorumlayan Belçikalı Felix Salate yani Lost Frequencies ve Avrupa'da 11 ülkede bir numaraya çıkan parça Are You With Me radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la radyonuzda. 2006'ya gidiyoruz. Alman House ikilisi Milk and Sugar'ın Funky House damarındaki en akılda kalan parçalarından biri. Nicole Tyler'ın vokalleriyle hayat bulan kulüp ezberlerine giren parça. Has Your Man Got Soul?

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
2: Around the World devam ediyoruz.

2009 yılındayız. Francis David Guetta'nın Amerikalı Kid Cudi ile bir araya geldiği parça. Avrupa'nın 8 ülkesinde ilk 5'e giren Memories radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'desiniz. Yolculuğa devam ediyoruz. Unutulmaz anları paha biçilmez anılara dönüştüren hafızamız. Bir nimet de olabilir, lanet de. Araştırmacılar 16-22 yaş aralığında dinlediğiniz şarkıların hayatınızın soundtrack'i haline geldiğini söylüyor. Ben de araştırmacıların yalancısıyım ama radyoculuğa, hatta DJ'liğe 15 yaşında başladığımı düşününce benim film müzikleri albümüm biraz kalabalık ve karmaşık. Aralarında piyasaya çıktığı zamanı dün gibi hatırladığım bir İtalyan klasiği de var bu arada. Şimdi onu dinleyelim. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Gala, Freed From Desire.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

2001 yılından Timbaland prodüksiyonuyla 25 yaşında bir şarkı ama bugünün pek çok şarkısından daha taze geldiği kesin. Missy E. So Addictive albümünden Hint tabla ritmiyle rap'i birleştiren, Grammy'lerde ise en iyi rap solo ödülüne layık görülen Missy Elliott parçası Get Your Freak On radyonuzdaydı. İşte içinden geldiği gibi davranabilen dehaların müziğin akışını değiştirebildiğinin en iyi kanıtı. Timbaland ise bu isimlerden biri. Ama Suno yapay zeka platformunun kuruluşu sırasında piyasadan telifsiz veri tabanı toplamak için bir reklam kampanyası, hatta yarışmaya benzer bir şey yaptığı iddiaları çok net ortada. Yaratıcı güce sahip herkesin iyi niyetli olacağına inanıyorsanız buna halo etkisi deniyor. Bir cognitive bias, yani bilişsel bir yanılgı. Yetenekli insanlar aynı zamanda iyi niyetli olmak zorunda değildir. Ya da bir alanda çok iyi iş yapan insanların yine aynı şekilde iyi niyetli iyi insanlar olması, başka alanlarda da iyi olması kendilerinden beklenmemeli. Adam kötü demiyorum ama yaptığının etkisini işaret ediyorum. 2007 Shock Value albümünden Nelly Furtado ve Justin Timberlake'le Dr. Dre ve 50 Cent'in prodüktörü Scott Storch'a I'm a Real Producer You Just a Piano Man disini gönderdiği Give It To Me ile Metro FM'de limitsiz his müzik. Timbaland bu kez vokallerde de radyonuzda.

0: reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

0: Mine 2013 tarihli parçası eklenen yapay zeka üretimi vokallerle Papa Ute radyonuzdaydı. 2013'e devam ediyoruz. Around the World'de son durak yine Fransa. Kongo doğumlu Paris'te yaşayan Matrejim. Seksiyon Dazo solo geçişiyle yayınladığı Subliminal albümünden. Fransa'da 6 hafta 1 numarada kalan, Avrupa'da 5 milyon satışa ulaşan parçasıyla Metro FM'de.
1: Around the World with Arkın.
0: Hafta içinin ilk eve dönüş yolculuğu pazartesi akşamında benim için sona ermek üzere. Yarın aynı saatte 17'de yine Türkiye'nin en bol dinlenilen yabancı müzik radyosunda bir araya geliyoruz. Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da. Around the World'desiniz, ben Arkın.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kurban Bayramı nedeniyle emekli ikramiye ve maaş ödemeleri başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç getirdi. Ons altın kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarının 105 dolar seviyesini aşması da piyasalardaki stresi artırıyor. Bayram ve kurban dönemi öncesi nakit ihtiyacının piyasada satış eğilimini artırabileceği öngörülüyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Ride that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: uygun. Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından küme düşen son takım da belli oldu. Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Trabzonspor deplasmana çıkan Gençler Birliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda etti. Bosporus Challenger Cup Erkekler Tenis Turnuvası bugün başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanacak karşılaşmalarda uluslararası tenisçilerin yanı sıra milli sporcularımız da mücadele edecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz Metronet.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, Metro, FM, non-stop, Metro, FM, Vita Maguilla.

Metro FM. Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk Indiana!
2: İstanbul! Always metro. Ankara! Bodrum! Bursa! Antalya! İzmir! Always with you! Forever metro!

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk Indiana!

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Gün, takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk Indiana! Just feel the music on your favorite radio station. Metro

0: Gün, takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk Indiana!
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. Yeah.